0: Dir zabardast, dir.
1: Çal payara nakida sekirina.
0: Va dir.
1: Tata mukhamukh yum tirmizdi yuma. Tata mukhamukh yum tirmizdi yuma.
0: Va dir zabardast.
1: Walli bazar gay zamandrazi.
0: Dir, dir zabardast. Walli bazar gay zamandrazi. Dir.
1: Çal